0: ausi yena batho ba bangata bana bana ne ro tla theuwa lena ka tlobina bana meketeng yena a sedumedi yena bana ba hle ba mo emetse haholo ausi yena
1: ke o tsiko
0: meno wa bini.